Radyo ve Bang Radyo iOS ve Android mobil uygulamasını indirip dünyanın her yerinden radyomuzu dinleyebilirsiniz. Radyo

Çekik, reyhan ve kaçak tütün kokusu taşır rüzgar. Alçak damlı evlerin yüksek, küçük pencerelerinden soluk ışıklar yayılırdı geceye. Köpek havlamaları korkulara karışır, kaygıları beslerdi. Sonra dağlardan kuşun sesleri gelirdi, belirli belirsiz. Namlunun ucunda çırpınırdı yürekler. Ağıtlar yankılanırdı dağlara doğru. Kapılar kırılır, talan edilirdi sevdalar. Umutlar ve insan olan ne varsa. Bakan akardı derelerimizden. Zilan, Munzur, 33 Kurşun, Nevala Kasaba ve ülkemin bütün derelerinden. O iklimde kalırdı acılar. Duymazdı bir Allah'ın kulu çığlığımızı ve dağlara sevdalanırdı. Karabasan gecelerin sabahlarında direnmek kalırdı Kürt'e. Yaşamanın bir başka adı direnmekti.

0: Reklamlar.
1: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi halkımız için halkımızla birlikte.
2: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim. 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
0: Reklamları dinlediniz.
3: No, Venk, Venge Schmoe.

0: Radyo Veng. Veng Radyo iOS ve Android mobil uygulamasını indirip dünyanın her yerinden radyomuzu dinleyebilirsiniz.
1: Ah eliyem ayin, yeman yeman yeman yeman yeman yeman yeman yeman yeman yeman yeman. Sevdat yeman amni yeman biz biteli yeman kızım şorin yeman ani dekhi yeman kofi geli yeman. Cüvya çare ged yamanı yeman. تگوش تلاشه مفداله خود حالان مزخانانو به درهما مزخارا گوشتی سر جانو جسده

0: Reklamlar.
1: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya mutfağında. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
2: Toyota Professional hafif ticari araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota ProEase ailesi Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde.
3: Toyota ProEase ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
4: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
0: Reklamları dinlediniz.
5: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Tam kazandırır.
0: Radyo Wang. Radyo Wang.

0: We're running out of time. You've seen what's happening out there. Where are you, Styles?
1: Lydia, you know what's coming.
2: Cinevizyon'dan herkese mutlu günler. Cinevizyon'da hem sinema salonlarında gösterilen filmlerden hem de dijital platformlarda yer alan yapımlardan bahsediyoruz. Bu haftanın Prime Video gösterimlerinden bir tanesi Teen Wolf. Artık yetişkin olan Scott, hala Taylor Posey tarafından canlandırılan bu karakter Beacon Hills'tan ayrıldı. Ancak ortaya çıkan yeni bir tehdit, onu kurt adam olduğu bu şehre geri dönmeye zorluyor. Her zaman alfa olan Scott, halkı korumak için eski müttefiklerini ve yeni savaşçıları bir araya getirmek zorunda. Linda Martin, Molly Tate, Derek Hill, Jackson Whitmore ve Argent ailesinin diğer üyeleri bu çağrıya yanıt bekler. Rakipleri Noxon ile bağlantılı olan bu kötü niyetli ruh dizinin 3. sezonunda da karşılaşılan güçle ilişkilendirilir. Durum yıllar önce ölümü üzerinden geçilen bir dönemin ardından beklenmedik bir geri dönüşle daha da karmaşıklaşır. Teen Wolf Prime Video'da. İyi seyirler.
0: Something terrible is going to happen. You can save your friends or you can save us all.
3: Cinevizyon.

0: Reklamlar.
1: Dicle Kent'te çocuklarınızın geleceğine ışık tutacak yepyeni bir eğitim yuvası açıldı. Lumi Kids Akademi, kreş ve gündüz bakım evi. Lumi Kids Akademi'de çocuklarımız sevgiyle büyüyor, keşfederek öğreniyor, özgüvenle gelişiyor. Yoğun İngilizce eğitimi, Cambridge sınavlarına yönelik eğitim yaklaşımı, yaş dönemine uygun gelişim ve eğitim programları, psikolojik danışmanlık ve rehberlik desteğiyle çocuklarımıza güçlü bir eğitim temeli sunuyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki her çocuk kendi ışığıyla parlar. Adres: Dicle Kent Villaları 250. Sokak, numara 35, Kayapınar, Diyarbakır. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi halkımız için halkımızla birlikte.
2: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
0: Reklamları dinlediniz.
3: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

Radyo Veng. Veng Radyo iOS ve Android mobil uygulamasını indirip dünyanın her yerinden radyomuzu dinleyebilirsiniz. Radyo Veng. Bülbül serşahı çi hoş dixwine.

0: Sıkı tut korkunun soluğunu avuçlarında. Bak, yiğitlik sevdaya bir adımlık yol. Yaşamak direnmektir yangın yüreklim. Biz ki yaşamaktan hiç korkmamışız. Yaşamak direnmektir. Yaşamak direnmektir.
1: Radyo Veng. Radyo Veng.

0: Reklamlar.
1: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır. Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restoran. Adres: Dicle Kent Villaları, 252. Sokak numara 19. Telefon: 0533 968 2120.
0: Toyota Professional hafif ticari araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota ProAce ailesi Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde.
2: Toyota ProAce ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
3: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim, 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
0: Reklamları dinlediniz.
4: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
0: Radyo Wing.

bayrakları gönlere çeken çocuklar. Aç bir destandır kan gölü gruplarda. Bir çocuk ağlar ağlar durur. Bir ana tandıra düşer kavrulur. Bir gelin parmağıyla deşer rahmin. Radyoda ince saz, ney Taksim. Büyür çetelerin hıncı. Kent ince ince susar. Ve korku bir kahpe yaradır içerden işler. Vurur hançerini şah damardan ihanet. Satarsın ulan satarsın. Açılmamış Gonca Gül.

وي نادين مغدر دايكا خنا دلال ناشكيني

0: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi halkımız için halkımızla birlikte. Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoranta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoranda tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restorant. Adres Dicle Kent Villaları. 252. Sokak numara 19. Telefon 0533 968 2120. Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
1: Dicle Kent'te çocuklarınızın geleceğine ışık tutacak yepyeni bir eğitim yuvası açıldı. Lumi Kids Akademi, kreş ve gündüz bakım evi. Lumi Kids Akademi'de çocuklarımız sevgiyle büyüyor, keşfederek öğreniyor, özgüvenle gelişiyor. Yoğun İngilizce eğitimi, Cambridge sınavlarına yönelik eğitim yaklaşımı, yaş dönemine uygun gelişim ve eğitim programları, psikolojik danışmanlık ve rehberlik desteğiyle çocuklarımıza güçlü bir eğitim temeli sunuyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki her çocuk kendi ışığıyla parlar. Adres: Dicle Kent Villaları 250. Sokak, numara 35, Kayapınar, Diyarbakır.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

0: Baş dışeşime. Em şov bi weşane gani saat 5 hev teşanize ve radyoda maşmadre.
1: Radyo Veng. Radyo Veng.

0: We're running out of time. We've seen what's happening out there. Where are you, Styles?
1: Lydia, you know what's coming.
2: Cinevizyon'dan herkese mutlu günler. Cinevizyon'da hem sinema salonlarında gösterilen filmlerden hem de dijital platformlarda yer alan yapımlardan bahsediyoruz. Bu haftanın Prime Video gösterimlerinden bir tanesi Teen Wolf. Artık yetişkin olan Scott, hala Taylor Posey tarafından canlandırılan bu karakter Beacon Hills'tan ayrıldı. Ancak ortaya çıkan yeni bir tehdit, onu kurt adam olduğu bu şehre geri dönmeye zorluyor. Her zaman alfa olan Scott, halkı korumak için eski müttefiklerini ve yeni savaşçıları bir araya getirmek zorunda. Linda Martin, Molly Tate, Derek Hill, Jackson Whitmore ve Argent ailesinin diğer üyeleri bu çağrıya yanıt bekler. Rakipleri Noxon ile bağlantılı olan bu kötü niyetli ruh dizinin 3. sezonunda da karşılaşılan güçle ilişkilendirilir. Durum yıllar önce ölümü üzerinden geçilen bir dönemin ardından beklenmedik bir geri dönüşle daha da karmaşıklaşır. Teen Wolf Prime Video'da. İyi seyirler.
0: Something terrible is going to happen. You can save your friends or you can save us all.
3: Cinevizyon Radyo Wave.

0: Reklamlar.
1: Dicle kenti, çocuklarınızın geleceğine ışık tutacak yepyeni bir eğitim yuvası açıldı. Lumi Kids Akademi, kreş ve gündüz bakım evi. Lumi Kids Akademi'de çocuklarımız sevgiyle büyüyor, keşfederek öğreniyor, özgüvenle gelişiyor. Yoğun İngilizce eğitimi, Cambridge sınavlarına yönelik eğitim yaklaşımı, yaş dönemine uygun gelişim ve eğitim programları, psikolojik danışmanlık ve rehberlik desteğiyle çocuklarımıza güçlü bir eğitim temeli sunuyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki her çocuk kendi ışığıyla parlar. Adres: Dicle Kent Villaları 250. Sokak, numara 35, Kayapınar, Diyarbakır. Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tikra Mezopotamya mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için halkımızla birlikte.
2: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
0: Reklamları dinlediniz.
3: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 20.

Kekik kokusu duydum. Kekik kokusu koynunda huysuz gecenin. Uyandım birdenbire. Haydi dedim. Yüreğim gidelim bu şehirden. Bu şehir koparmak istiyor ben özlemlerimden. Yorgunum. Çünkü yorgunluğumun yaşamak gibi bir anlamı var. Yine de yaşamaktan duyduğum mutluluğun tadına düşmanlarım ulaşamazlar. Katarlar gelir geçer,

ırmaklarda dolandım dağları duymak için. Bir kuş çiz yavrum yüzüme gözyaşını, bir kuş tel tel kirpiklerin kanat olsun, bir kuş çırpınan kalbi dudağımda, bir kuş yavrum sıcaklığın beni bulsun. Bahar gelmiş balam benim, bahar gelmiş dayanmış, dalda yaprak bebeği, suda köpük uyanmış, kuzulara özenmiş kızım benim, körpe sesler dinlenmiş, ay ışığında yanmış yavrucuğum,

0: Toyota Professional hafif ticari araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota ProEase ailesi Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde. Toyota ProEase ailesi bambaşka
1: yere taşır. Toyota. Dicle Kent'te çocuklarınızın geleceğine ışık tutacak yepyeni bir eğitim yuvası açıldı. Lumi Kids Akademi, kreş ve gündüz bakım evi. Lumi Kids Akademi'de çocuklarımız sevgiyle büyüyor, keşfederek öğreniyor, özgüvenle gelişiyor. Yoğun İngilizce eğitimi, Cambridge sınavlarına yönelik eğitim yaklaşımı, yaş dönemine uygun gelişim ve eğitim programları, psikolojik danışmanlık ve rehberlik desteğiyle çocuklarımıza güçlü bir eğitim temeli sunuyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki her çocuk kendi ışığıyla parlar. Adres: Dicle Kent Villaları 250. Sokak, numara 35, Kayapınar, Diyarbakır.
2: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim. 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
3: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restorant. Adres: Dicle Kent Villaları. 252. Sokak, numara 19. Telefon: 0533 968 2120.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
6: Radyo Wing.

Veng Radyo Haber Merkezi'nden merhaba sevgili dinleyiciler. Günün öne çıkan gelişmeleriyle sizlerleyiz. Mebyader öncülüğünde farklı yer ve tarihlerde yaşamını yitirenler için düzenlenen anma programları Ağrı, Adana, Siirt ve Diyarbakır'da devam ediyor. Anma programlarına katılanlar bu süreci amacına ulaştırarak onların hayallerini gerçekleştireceğiz mesajını verdi. Abdullah Öcalan'ın özgür çalışma ve iletişim koşulları için Nelson Mandela örneğini veren ceza hukukçusu Ercan Kanar, bu çerçeve yasa gerçek anlamda kalıcı bir barışı sağlayacak bir yasa değil. Ancak Abdullah Öcalan için Nelson Mandela kuralları uygulanırsa Türkiye'de barışın önü açılır dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalar sonucunda 6 faili meçhul cinayet dosyasının daha aydınlatıldığını duyurdu. Gürlek, hiçbir cinayet karanlıkta kalmayacak, hiçbir fail adaletten kaçamayacaktır sözleriyle adli kurumların ve kolluk kuvvetlerinin süreci kararlılıkla yürüttüğünü vurguladı. CHP'den istifa eden 91 milletvekilinin kurduğu yeni partinin ilk büyük kongresini 14-15 Kasım tarihlerinde Ankara Arena'da gerçekleştirileceği öğrenildi. Cumhuriyetin Demokratik Dönüşümü Konferansı çağrıcılarından sosyolog Ferhat Kentel, Türkiye'de herkesin demokrasiye ihtiyacı olduğunu belirterek, "Kürt olmayan birisi olarak ben de bu süreçten faydalanmalıyım çünkü benim de barışa ihtiyacım var. Bu süreçte söylenecek çok şey olduğunu düşünüyorum," dedi. KCDP'nin şüpheli şekilde yaşamını yitiren Aysun Yıldırım dosyasını aydınlatma başvurusu reddedilirken, Eda Küçükbaltacılar dosyası için yanıt bekleniyor. KCDP'den Öykü Ulu Ocak, kadınlar mücadele etmedikçe araştırma ve soruşturmaların kağıt üzerinde kaldığını söyledi. Diyarbakır Beşnoğlu cezaevinde ağır işkencelere maruz kalan Senayi Çelik, bu sürecin hafızasında silinmeyecek izler bıraktığını, ancak buna karşı geliştirilen direnişin de büyük olduğunu belirterek, "Biz 12 Eylül'ü Beşnoğlu cezaevinde yenilgiye uğrattık," dedi. Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde 7 yaşındaki bir çocuğa şiddet uygulayan İMK isimli hakim, nüfuzunu kullanarak darp ettiği çocuğun iki amcasını tutuklattı. Dosya avukatları hakim ve eşinin evinden ifade verdiğini belirterek, hukuksuzluklara karşı HSK Adalet Bakanlığı ve CİMER'e başvuruda bulunduklarını söyledi. Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bulunan Koşuyolu Parkı'nda 2006'da gerçekleştirilen katliamdan yaralı olarak kurtulan Barış Demir, olayın arka perdesinin karanlıkta bırakıldığını belirterek, "Katliam yaşandığında 5 yaşındaydım. 20 senedir sesimizin duyulmasını bekliyoruz," dedi. Mardin Nusaybin ilçesinde 1993 yılında tutuklanan ve 30 yıl 6 aylık tutsaklığının ardından 5 Temmuz 2023 tarihinde tahliye olan Nebi Yavuz, Mardin'de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Elazığ'ın Karakoçan ilçesine bağlı Helan köyünde bir evde çıkan yangının ardından A. Ülkü ve eşi Denkbeş Hayriye Ülkü'nün cansız bedenleri bulundu. Çiftin otopsi işlemlerinde vücutlarında kurşun izlerine rastlanması olayla ilgili soru işaretlerini arttırdı. Muş'un Varto ilçesinde JES projesine karşı ilk günden beri direnişte olan Gıngım Ekoloji Platformu Kadın Meclis üyesi Alev Yılmaz, Jinjiyan Azadi felsefesiyle direnen kadınların topraklarını sonuna kadar savunacağını belirtti. Dersim Belediyesi'nde kayyum yönetimi tarafından işten çıkarılan 13 işçiyle ilgili açılan işe iade davalarında mahkeme işçilerin görevlerine iadesine karar verdi. Savcılık sorgularının ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden 20'si tutuklandı. İzmir'in Seferihisar ilçesinde belediyeye yönelik soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda aralarında belediye personeli ve müteahhitlerin de bulunduğu 43 kişi gözaltına alındı. İstanbul'da uluslararası uyuşturucu sevkiyatlarını organize ettiği ve toplam 2 ton uyuşturucudan sorumlu olduğu belirlenen İsmail Yakut, Sarıyer'de düzenlenen operasyonla yakalandı. İstanbul merkezli 6 ilde yapılan operasyonda FETÖ-PDY'nin emniyet mahrem yapılanmasına yönelik 21 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Garson K adlı gizli tanıktan elde edilen CD karttaki veriler ve diğer tespitler doğrultusunda 5'i aktif kamu görevlisi olmak üzere 20 şüpheli yakalandı. Meteoroloji Van'ın doğu kesimleri için yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu. Süper Lig'in 5. haftası Beşiktaş-Erzurumspor maçıyla start alacak. Ahmetspor ise sahasında Başakşehir kulübünü konuk edecek. Orta Doğu'da Hürmüz ve Kızıldeniz'deki gerilimler petrol fiyatlarını doğrudan etkilemeye devam ederken Brent petrol fiyatları 110 dolar sınırına yaklaşıyor.
Hürmüz Boğazı'ndaki belirsizlik sürerken hegemonik aktörler Babel Mendeb Boğazı'na yöneldi. Türkiye, Mekke antlaşmasıyla seyri sefer trafiğinde söz sahibi olmaya çalışırken, İsrail ise Mendeb'in İran ve bölgedeki vekil unsurlarının elinde stratejik bir şantaj kozuna dönüşmesinden endişe duyuyor. Suriye ordusunda görev yapan 26 yaşındaki Kürt asker Şami Şeyh Musheso, silahlı bir grup tarafından kaçırıldıktan sonra vahşice katledildi. Güvenlik kaynakları, askerin başının kesildiğini ve cansız bedenine kurşun sıkıldığını bildirdi. Suriye Savunma Bakanı cinayete ilişkin yaptığı açıklamada, tüm suçluların yakalanması için çabalar sürdürülmektedir dedi. Bazı bölge illerindeki en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Diyarbakır 36 derece, Elazığ 33 derece, Mardin 34 derece, Van 26 derece, Urfa 37 derece, Muş 30 derece, Şırnak 33 derece, Batman 37 derece, Hakkari 29 derece, Bitlis 27 derece, Siirt 35 derece, Adıyaman 37 derece. Döviz kurları: dolar 48.58, euro 56.43, gram altın 6.751 lira. Günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Şimdilik hoşça kalın.

0: sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır. Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi halkımız için halkımızla birlikte.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Tam kazandırır.
1: Radyo Veng.

وی نادینیم گذره دای که خونا دلال ناشکینه

Ving Radyo Haber Merkezi'nden merhaba sevgili dinleyiciler. Günün öne çıkan gelişmeleriyle sizlerleyiz. Mebyader öncülüğünde farklı yer ve tarihlerde yaşamını yitirenler için düzenlenen anma programları Ağrı, Adana, Siirt ve Diyarbakır'da devam ediyor. Anma programlarına katılanlar bu süreci amacına ulaştırarak onların hayallerini gerçekleştireceğiz mesajını verdi. Abdullah Öcalan'ın özgür çalışma ve iletişim koşulları için Nelson Mandela örneğini veren ceza hukukçusu Ercan Kanar, bu çerçeve yasa gerçek anlamda kalıcı bir barışı sağlayacak bir yasa değil. Ancak Abdullah Öcalan için Nelson Mandela kuralları uygulanırsa Türkiye'de barışın önü açılır dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalar sonucunda 6 faili meçhul cinayet dosyasının daha aydınlatıldığını duyurdu. Gürlek, hiçbir cinayet karanlıkta kalmayacak, hiçbir fail adaletten kaçamayacaktır sözleriyle adli kurumların ve kolluk kuvvetlerinin süreci kararlılıkla yürüttüğünü vurguladı. CHP'den istifa eden 91 milletvekilinin kurduğu yeni partinin ilk büyük kongresini 14-15 Kasım tarihlerinde Ankara Arena'da gerçekleştirileceği öğrenildi. Cumhuriyet'in Demokratik Dönüşümü Konferansı çağrıcılarından sosyolog Ferhat Kentel, Türkiye'de herkesin demokrasiye ihtiyacı olduğunu belirterek, "Kürt olmayan birisi olarak ben de bu süreçten faydalanmalıyım çünkü benim de barışa ihtiyacım var. Bu süreçte söylenecek çok şey olduğunu düşünüyorum," dedi. Diyarbakır Beşnoğlu cezaevinde ağır işkencelere maruz kalan Senayi Çelik, bu sürecin hafızasında silinmeyecek izler bıraktığını, ancak buna karşı geliştirilen direnişin de büyük olduğunu belirterek, "Biz 12 Eylül'ü Beşnoğlu cezaevinde yenilgiye uğrattık," dedi. Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde 7 yaşındaki bir çocuğa şiddet uygulayan İMK isimli hakim, nüfuzunu kullanarak darp ettiği çocuğun iki amcasını tutuklattı. Dosya avukatları hakim ve eşinin evinden ifade verdiğini belirterek, hukuksuzluklara karşı HSK Adalet Bakanlığı ve CİMER'e başvuruda bulunduklarını söyledi. Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bulunan Koşuyolu Parkı'nda 2006'da gerçekleştirilen katliamdan yaralı olarak kurtulan Barış Demir, olayın arka perdesinin karanlıkta bırakıldığını belirterek, "Katliam yaşandığında 5 yaşındaydım, 20 senedir sesimizin duyulmasını bekliyoruz," dedi. Mardin Nusaybin ilçesinde 1993 yılında tutuklanan ve 30 yıl 6 aylık tutsaklığının ardından 5 Temmuz 2023 tarihinde tahliye olan Nebi Yavuz, Mardin'de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Elazığ'ın Karakoçan ilçesine bağlı Helan köyünde bir evde çıkan yangının ardından Ağa Ülkü ve eşi Denkbeş Hayriye Ülkü'nün cansız bedenleri bulundu. Çiftin otopsi işlemlerinde vücutlarında kurşun izlerine rastlanması olayla ilgili soru işaretlerini arttırdı. Muş'un Varto ilçesinde JES projesine karşı ilk günden beri direnişte olan Gıngım Ekoloji Platformu Kadın Meclis üyesi Alev Yılmaz, Jinjian Azadi felsefesiyle direnen kadınların topraklarını sonuna kadar savunacağını belirtti. Dersim Belediyesi'nde kayyum yönetimi tarafından işten çıkarılan 13 işçiyle ilgili açılan işe iade davalarında mahkeme işçilerin görevlerine iadesine karar verdi. Savcılık sorgularının ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden 20'si tutuklandı. İzmir'in Seferihisar ilçesinde belediyeye yönelik soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda aralarında belediye personeli ve müteahhitlerin de bulunduğu 43 kişi gözaltına alındı. İstanbul'da uluslararası uyuşturucu sevkiyatlarını organize ettiği ve toplam 2 ton uyuşturucudan sorumlu olduğu belirlenen İsmail Yakup, Sarıyer'de düzenlenen operasyonla yakalandı. İstanbul merkezli 6 ilde yapılan operasyonda FETÖ-PDY'nin emniyet mahrem yapılanmasına yönelik 21 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Garson K adlı gizli tanıktan elde edilen CD karttaki veriler ve diğer tespitler doğrultusunda 5'i aktif kamu görevlisi olmak üzere 20 şüpheli yakalandı. Meteoroloji Van'ın doğu kesimleri için yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu. Süper Lig'in 5. haftası Beşiktaş-Erzurum spor maçıyla start alacak. Ahmet Spor ise sahasında Başakşehir kulübünü konuk edecek. Orta Doğu'da Hürmüz ve Kızıldeniz'deki gerilimler petrol fiyatlarını doğrudan etkilemeye devam ederken Brent petrol fiyatları 110 dolar sınırına yaklaşıyor. Hürmüz Boğazı'ndaki belirsizlik sürerken hegemonik aktörler Babel Mendeb Boğazı'na yöneldi. Türkiye, Mekke Antlaşması'yla seyri sefer trafiğinde söz sahibi olmaya çalışırken, İsrail ise Mendeb'in İran ve bölgedeki vekil unsurlarının elinde stratejik bir şantaj kozuna dönüşmesinden endişe duyuyor.
Suriye ordusunda görev yapan 26 yaşındaki Kürt asker Şami Şeyhmus Heso, silahlı bir grup tarafından kaçırıldıktan sonra vahşice katledildi. Güvenlik kaynakları, askerin başının kesildiğini ve cansız bedenine kurşun sıkıldığını bildirdi. Suriye Savunma Bakanı cinayete ilişkin yaptığı açıklamada, tüm suçluların yakalanması için çabalar sürdürülmektedir dedi. Suriye Eğitim Bakanlığı yayımladığı yeni bir kararname ile Rojava ve Özerk yönetim bölgelerinde verilen diploma ve eğitim belgelerini resmen tanıdığını duyurdu. Bu kararla birlikte Özerk yönetim okullarında eğitim gören öğrenciler Suriye genelindeki tüm devlet okullarına kayıt yaptırabilecek. İran Devrim Muhafızları Ordusu Donanması, ABD'ye ait askeri su üstü insansız hava aracının vurulduğunu açıkladı. İngiltere Deniz Ticaret Operasyonları, Hürmüz'de iki geminin vurulduğunu duyurdu. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Bukavu kentinde bir evden çıkan yangın iki ilkokula sıçradı. Yangında en az 29 kişi yaşamını yitirdi. Bazı bölge illerindeki en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Diyarbakır 36 derece, Elazığ 33 derece, Mardin 34 derece, Van 26 derece, Urfa 37 derece, Muş 30 derece, Şırnak 33 derece, Batman 37 derece, Hakkari 29 derece, Bitlis 27 derece, Siirt 35 derece, Adıyaman 37 derece. Döviz kurları: Dolar 48.58, Euro 56.43, Gram altın 6.751 lira. Günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Şimdilik hoşça kalın.

0: Baş dışeşime. Em şov bi weşane gani saat 5 hev teşanize ve radyoda maş madre.
1: Reklamlar. Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restoran. Adres Dicle Kent Villaları. 252. Sokak numara 19. Telefon 0533 968 2120.
2: Toyota Professional hafif ticari araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota ProEase ailesi Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde.
3: Toyota ProEase ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
4: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim, 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 3340.
5: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi halkımız için halkımızla birlikte.
1: Reklamları dinlediniz.
6: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
1: Radyo Wing.

0: Reklamlar.
1: Dicle Kent'te çocuklarınızın geleceğine ışık tutacak yepyeni bir eğitim yuvası açıldı. Lumi Kids Akademi, kreş ve gündüz bakım evi. Lumi Kids Akademi'de çocuklarımız sevgiyle büyüyor, keşfederek öğreniyor, özgüvenle gelişiyor. Yoğun İngilizce eğitimi, Cambridge sınavlarına yönelik eğitim yaklaşımı, yaş dönemine uygun gelişim ve eğitim programları, psikolojik danışmanlık ve rehberlik desteğiyle çocuklarımıza güçlü bir eğitim temeli sunuyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki her çocuk kendi ışığıyla parlar. Adres: Dicle Kent Villaları 250. Sokak, numara 35, Kayapınar, Diyarbakır.
2: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
3: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tikra Mezopotamya mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya mutfağında. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
0: Reklamları dinlediniz.

0: If you're looking for prestige, la-la-la, heritage, that would be the journey.
1: Cinevizyon'dan herkese mutlu günler. Cinevizyon'da hem sinema salonlarında gösterilen filmlerden hem de dijital platformlarda yer alan yapımlardan bahsediyoruz. Bu haftanın Netflix gösterimlerinden bir tanesi The Gentleman 2. sezon. Eddie ile Suzy'nin Bobby Glass'ın yönettiği suç örgütüne katılmalarının üzerinden bir yıl geçer. Artık grubun yurt dışı faaliyetlerini büyütmekle görevli olarak İngiliz kırsalındaki alanlardan bazılarını geride bırakarak İtalyan gölleri bölgesine yönelirler. Bu genişleme Bobby'nin giderek daha öngörülemez kararları yüzünden kırgınlaşır. Eddie ve Suzy ya imparatorluğun yönetimine doğrudan müdahale etmek ya da kurduklarını kaybetme riskini almak arasında seçim yapmak zorunda kalacaklardır. Başyazar ve yürütücü yapımcı Matthew Reed'e göre bu ikinci sezon Eddie ve Bobby Glass arasındaki ilişkinin Eddie'nin hırsı büyüdükçe sınanacağını da ortaya koyuyor diyor. The Gentleman 2. sezon Netflix'te. İyi seyirler.
2: You don't know what is your place in the food chain.
3: Cinevision. Radio Wave.

0: Reklamlar.
1: Dicle Kent'te çocuklarınızın geleceğine ışık tutacak yepyeni bir eğitim yuvası açıldı. Lumi Kids Akademi, kreş ve gündüz bakım evi. Lumi Kids Akademi'de çocuklarımız sevgiyle büyüyor, keşfederek öğreniyor, özgüvenle gelişiyor. Yoğun İngilizce eğitimi, Cambridge sınavlarına yönelik eğitim yaklaşımı, yaş dönemine uygun gelişim ve eğitim programları, psikolojik danışmanlık ve rehberlik desteğiyle çocuklarımıza güçlü bir eğitim temeli sunuyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki her çocuk kendi ışığıyla parlar. Adres: Dicle Kent Villaları 250. Sokak, numara 35, Kayapınar, Diyarbakır.
2: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim. 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
3: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restorant. Adres: Dicle Kent Villaları. 252. Sokak, numara 19. Telefon: 0533 968 21 20.
4: Toyota Professional hafif ticari araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota ProEase ailesi Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde.

0: Reklamları dinlediniz.
1: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.

0: Jinavenda Nûçeyan dembaş. Bi rojane bernameyên viranînê bi pêşengiya Mebya Derê li bajarên Cuda têne darxistin. Tevî malbatan gelek reveberên partiyên siyasî, nûnerên saziyên sivîl û welatî tevlî viranînan dibin. Girseyên ku tevlî viranînan dibin, di soziya xwe tînin ziman û hestên malbatan parve dikin. Her wiha li bajarên Serhedê, Bitlis, Qers, Idir, Agirî û Erzurumê jî viranîn berdewam dikin. Nebiya Uzeku di sala 2023'de pişti 3 sal û 6 mehin girtigehê hatibû berdan. Nebiya Uze jiber penceşêra pankreasê dihat derman kirin, li nexweşxaneya lê dihat derman kirin jiyana xwe ji dest da. Berdevka Dem Parti Ayşegül Doğan, Bertek Nişanî Nûçeya Rojnameya Sözciyê ku tabeleyên li Amedê ku 15 salin bi Kurdiye lê wekî ku nû Kurdî hatiye nivîsandin hatibû dayinda û got li şûna dibêjin çima xizmetên şarederiyê pir zimaniye divê bêpirsîn çima Kurdî hê neazade. Zimanzan Zana Farqînî Bertek Nîşanî hedef girtina tabeleyên bi Kurdî da û ev tişt gotin. Ev ji xwe mafekî bi destxistî yê vî geliyê, ev ne helwesteke mirovî ye, ne jî demokratîk e. Ew kesên ku dibêjin em xuşk û birayê hevin, divê rêz li heqê xuşk û biratiyê bigirin. Bi iddiaya lêpirsîna gendelî û bêusûliyê ya şaredariya Seferî Hîsarê operasyon hat destpêkirin û 43 kes hatin binçavkirin. Bi heman lêpirsînê, di 25 Hazirana 2026 de şaredarê Seferî Hîsarê İsmail Yetişkin hatibû girtin. Li ser Ekrem İmamoğlu di doza ku ji ber gotinên wê yên dijî şaredarê berê yê Tuzlayê Şadî Yazıcıtê darzandin de qedexeya siyasî hate ferz kirin. Parizerên Osman Kavala piştî biryara davî ya dadgeha Mafê Mirovan a Avrupayê ji bo ji nû ve darzandinê serî li dadgehê da. Sekreteri Giştî yê Eğitim Senê Zülküf Güneş, Tekidarî Serdema Nû ya Perwerdehiyê Diyarkirkû gelek zarok, dê di Serdema Nû de jî ji perwerdehiya zimanê dayîkê bêpar bimînin û wiha got. Mafê perwerdehiya bi zimanê dayîkê mafekî bingehîne, divê ji dibistanên seretayî heta zanîngehan perwerdehiya bi zimanê dayîkê bêdayîn. Li gorî daneyên meha tebaxê yên nîjdeya tendurustiya kar û ewlehiya kar herikêm di 126 karker di qazayên kar de jiyana xwe ji dest dane. Piştî agirbesteke 4 salan abi navbeynkarî ya netewên yekbûyî Yemen êrişê xwe birin li ser Erebistana Suîdî û bajarê stratejîk ê peravê Mokhayê xistin bin kontrola xwe. Li gorî agahiyên hatin bi dest xistin, komeke çektar Şervanê Tugayê Hesekê Sîpan Hizni revand û wî li gundê Edlanê yê Serekaniyê kuştin. Sîpan Hizni ji taxa miftî ya bajarê Hesekê ye. Meclisa bajarê Zîrganê kuştina Şervanê Tugayê Hesekê Sîpan Hizni şermezar kir û xwest ku berpirsyar werin darizandin. Şevrimendê Serokkomariya Sûriyê Mazlûm Ebdî, nûnerê koma Serokkomariyê ya şopandina peyama 29 çilehê Ziyad El Ayiş û parêzgarê Hesekê Nûreddîn Ahmed pêvajoya entegrasyonê û rewşa saziyên hizmetguzariyê nîqaş kirin. Li êrişên Rûsyayê li seranserê Ukraynayê de 9 kes hatin kuştin û 145 kes birîndar bûn. Li êrişên Ukraynayê yên dijî Rûsyayê de jî 2 kes hatin kuştin û herikêm 5 kes jî birîndar bûn. Serokê Rûsyayê Putin û Serokwezîrê Hindistanê Narendra Modi beriya lûtkeya BRICS-ê civiyan. Em hatin dawiya nûçeyên xwe bimînin dixweşiyê de.
1: Baş tişeşma, em şov bi weşane gani, sayt pancu hev teşanize ve radyo de maşma dure.
2: Reklamlar. Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21
3: Toyota Professional hafif ticari araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota ProAce ailesi Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde.
4: Toyota ProAce ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
5: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tikra Mezopotamya mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için halkımızla birlikte.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 20

Radyo Veng. Veng Radyo iOS ve Android mobil uygulamasını indirip dünyanın her yerinden radyomuzu dinleyebilirsiniz. Radyo

0: No magic is stronger than sisterhood. Cast by fate, tested by time, and never broken.
1: Cinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Aşkın Büyüsü 2. Owens ailesinin nesillerdir peşini bırakmayan aşk laneti, Owens kız kardeşleri bir kez daha tehdit etmektedir. Bu uğursuz yükün artık Sally'nin kızlarına da sirayet etmesiyle birlikte Sally Owens ve kız kardeşi Jillian Owens kendilerini bu karanlık güçle yeniden yüzleşmek zorunda bulurlar. Laneti sonsuza dek bozmaya kararlı olan kız kardeşler ailelerinin kaderini değiştirmek için ellerinden gelen her şeyi yapmaktadırlar. Ancak hedeflerine yaklaştıkça bu ölümcül bağın Owens ailesinin geçmişinde nedenli köklü bir yere sahip olduğu daha da belirginleşir. Gelecek nesli korumak adına Sally ve Jillian'ın ailelerinin sırlarıyla yeniden yüzleşmeleri ve laneti kesin olarak ortadan kaldırmanın bir yolunu bulmaları gerekmektedir.
2: Is this real? Is he gonna die?
3: It's true. This will lead her into the dark path. If you want to find her, you have to work together.
1: Fantastik ve romantik türündeki filmin yönetmenini Susanna Bier yapmakta. Oyuncu kadrosundaysa Nicole Kidman, Sandra Bullock ve Cassie Bradley var. İyi seyirler.
4: There is no deeper tie, no stronger bond.
5: I want you to know if anything happens to me, Julia, it's you. You're my person.
6: Cinevizyon.

0: Jinavenda Nûçeyan dembaş. Bi rojane bernameyên biranînê bi pêşengiya medya derê li bajarên cuda têne darxistin. Tevî malbatan gelek reveberên partiyên siyasî, nûnerên saziyên sivîl û welatî tevlî biranînan dibin. Girseyên ku tevlî biranînan dibin, di soziya xwe tînin ziman û hestên malbatan parve dikin. Her wiha li bajarên Serhedê, Bitlis, Qers, Edir, Agirî û Erzurumê jî biranîn berdewam dikin. Nebiya Uzeku di sala 2023'de pişti 3 sal û 6 mehin girtigehê hatibû berdan. Nebiya Uze jiber penceşêra pankreasê dihat derman kirin, li nexweşxaneya lê dihat derman kirin jiyana xwe ji dest da. Berdevka Dem Parti Ayşegül Doğan, Bertek Nişanî Nûçeya Rojnameya Sözcüyê ku tabeleyên li Amedê ku 15 salin bi Kurdiye lê wekî ku nû Kurdî hatiye nivîsandin hatibû cayinda û got li şûna dibêjin çima xizmetên şarederiyê pir zimaniye divê bê pirsîn çima Kurdî hê ne azade. Zimanzan Zana Farqînî Bertek Nîşanî hedef girtina tabeleyên bi Kurdî da û ev tişt gotin. Ev ji xwe mafekî bi destxistî yê vî gelîye, ev ne helwesteke mirovî ye, ne jî demokratîk e. Ew kesên ku dibêjin em xuşk û birayê hevin, divê rêz li heqê xuşk û biratiyê bigirin. Bi iddiaya lêpirsîna gendelî û bêusûliyê ya şaredariya Seferî Hîsarê operasyon hat destpêkirin û 43 kes hatin binçavkirin. Bi heman lêpirsînê, di 25 Hazirana 2026'de şaredarê Seferî Hîsarê İsmail Yetişkin hatibû girtin. Li ser Ekrem İmamoğlu di doza ku ji ber gotinên wî yên li dijî şaredarê berê yê Tuzdayê Şadî Yazıcıtê darizandin de qedexeya siyasî hate ferz kirin. Parîzerên Osman Kavala piştî biryara davî ya dadgeha Mafê Mirovan a Avrupayê ji bo ji nû ve darizandinê serî li dadgehê da. Sekreterê Giştî yê Eğitim Senê Zülküf Güneş, Tekidarî Serdema Nû ya Perwerdehiyê Diyarkir ku gelek zarok, dedi Serdema Nû de jî ji Perwerdehiya zimanê dayîkê bêpar bimînin û wiha got. Mafê Perwerdehiya bi zimanê dayîkê mafekî bingehîne, divê ji dibistanên seretayî hatta zanîngehan Perwerdehiya bi zimanê dayîkê bêdayîn. Li gorî daneyên meha tebaxê yên nijdeya tendurustiya kar û ewlehiya kar herikim di 126 karker di qazayên kar de jiyana xwe ji dest dane. Piştî agirbesteke 4 salan abi navbeynkarî ya netewên yekbûyî Yemen êrişê xwe birin li ser Erebistana Suîdî û bajarê stratejîk êperavê Mokayê xistin bin kontrola xwe. Li gorî agahiyên hatin bi dest xistin, komeke çektar Şervanê Tugayê Heseke Sîpan Hizni revand û wî li gundê Edlanê yê Serekaniyê kuştin. Sîpan Hizni ji taxa miftî ya bajarê Heseke ye. Meclisa bajarê Zîrganê kuştina Şervanê Tugayê Heseke Sîpan Hizni şermezar kir û xwest ku berpirsyar werin darizandin. Şevrmendê Serokkomariya Sûriyê Mazlûm Ebdî, nûnerê koma Serokkomariyê ya şopandina peyama 29 çilehê Ziyad El Ayiş û parêzgarê Heseke Nûreddîn Ahmed pêvajoya entegrasyonê û rewşa saziyên hizmetguzariyê nîqaş kirin. Li êrişên Rûsyayê li seranserê Ukraynayê de 9 kes hatin kuştin û 145 kes birîndar bûn. Li êrişên Ukraynayê yên li dijî Rûsyayê de jî 2 kes hatin kuştin û her ikim 5 kes jî birîndar bûn. Serokê Rûsyayê Putin û Serokwezîrê Hindistanê Narendra Modi veriya lûtkeya BRICS-ê civiyan. Em hatin dawiya nûçeyên xwe bimînin dixweşiyê de.
1: Me yavaştı şeşma, İro evare dinav bera saat 5 haftanda dibe meyvane ve.
2: Reklamlar. Bitlis'in Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim. 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis'in Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
3: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restorant. Adres: Dicle Kent Villaları. 252. Sokak numara 19. Telefon 0533 968 2120.
4: Dicle Kent'te çocuklarınızın geleceğine ışık tutacak yepyeni bir eğitim yuvası açıldı. Lumikis Akademi, kreş ve gündüz bakım evi. Lumikids Akademi'de çocuklarımız sevgiyle büyüyor, keşfederek öğreniyor, özgüvenle gelişiyor. Yoğun İngilizce eğitimi, Cambridge sınavlarına yönelik eğitim yaklaşımı, yaş dönemine uygun gelişim ve eğitim programları, psikolojik danışmanlık ve rehberlik desteğiyle çocuklarımıza güçlü bir eğitim temeli sunuyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki her çocuk kendi ışığıyla parlar. Adres: Dicle Kent Villaları 250. Sokak, numara 35, Kayapınar, Diyarbakır.
5: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Ring reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.

0: Baş dişeşime, em şu bi weşane gani saat 5:30 eşanize ve radyoda maşmadre.
1: Radyo Veng. Veng Radyo iOS ve Android mobil uygulamasını indirip dünyanın her yerinden radyomuzu dinleyebilirsiniz. Radyo

Reklamlar. Toyota. Toyota Professional hafif ticari araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota ProEase ailesi Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde. Toyota.

0: lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya mutfağında. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi halkımız için halkımızla birlikte.
1: Reklamları dinlediniz.

Veng Radyo Haber Merkezi'nden merhaba sevgili dinleyiciler. Günün öne çıkan gelişmeleriyle sizlerleyiz. Mebyader öncülüğünde farklı yer ve tarihlerde yaşamını yitirenler için düzenlenen anma programları Diyarbakır, Mersin, Adana, İstanbul ve Urfa'da devam ediyor. AKP Ankara Milletvekili Osman Gökçek, Türkiye Yüzyılı Buluşmaları programı kapsamında geldiği Diyarbakır'da gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Rudav'ın Kürtçe tabelalara yönelik sorusunu yanıtlayan Gökçek, "Kürtçe de bizim, Türkçe de bizim. Bu konuyla ilgili en ufak problemimiz yok." dedi. Ekrem İmamoğlu hakkında eski Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'nın şikayeti üzerine hakaret suçlamasıyla açılan ve iki kez beraat kararı çıkan davada İmamoğlu için 2 yıl 1 ay hapis cezası ve siyasi yasak kararı verildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmasında C31K adlı suç örgütüyle bağlantılı olduğu ve 3 ildeki okullara yönelik silahlı saldırı hazırlığına ilişkin paylaşımlar yaptığı değerlendirilen 19'lu çocuk 32 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara merkezli 22 ildeki operasyonda 27 kişi gözaltına alındı. Yeni Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Üsküdar Belediye Başkan Vekilliği seçimleri sonrası yaptığı açıklamalar nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında İstanbul Adliyesi'nde ifade verdi. Çelik, seçim sürecinde siyasi iradenin baskı, tehdit, teklif veya menfaat karşılığında değiştirilip değiştirilmediğinin araştırılmasını istedi. Gezi davası tutsaklarından Osman Kavala, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Büyük Daire'nin ihlal kararının ardından yeniden yargılama için mahkemeye başvurdu. Diyarbakır'da Rojda yakışıklıyı katleden Okay Gür ile kendisine yardım eden Barış ve Ömer Doruhu'nun yargılandığı davanın ilk duruşması görüldü. Mahkeme, faillerin tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 7 Aralık'a erteledi. İskenderun Kadın Platformu Mesleki Eğitim Merkezi öğrencisi Mahir Buğra Karagön'ün 1 Mayıs'ta çalıştırıldığı iş yerinde elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirmesine ilişkin adalet çağrısı yaptı. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi'nin Ağustos ayı verilerine göre en az 226 işçi iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi. 2020 yılından bu yana Marmara Kapalı Cezaevinde tutsak edilen akademisyen Nuriye Gülmen, gönderdiği mektupta 30 yıllık tutsak Hüseyin Özarslan ve 20 yıllık tutsak Mehmet Akdemir'in 25 gündür açlık grevlerinde olduğunu belirterek, "Bu değerli insanların sesi olmanızı bekliyoruz." çağrısı yaptı. İki tutsağın durumlarının ağırlaşması üzerine Antalya R tipine sevk edildiği öğrenildi. İngiliz The Guardian gazetesi tarafından hazırlanan ve yönetmenliğini Oscar ödüllü Yuval Abraham ve Rachel Zorun yaptığı NASA belgeseli, gösterildiği 83. Venedik Uluslararası Film Festivali'nde 25 dakika boyunca ayakta alkışlanarak rekora imza attı. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü, küresel gıda fiyat endeksinin Ağustos 2026'da 133.3 puana ulaştığını ve Temmuz ayına göre %1.9 artış gösterdiğini açıkladı. Açıklamaya göre, geçtiğimiz yılın Ağustos ayına göre ise artış oranı %2.5 oldu. Husi yönetimi, Babel Mendeb Boğazı'nı tamamen kontrol altına aldıklarını duyurdu. Suriye Geçiş Hükümeti Eğitim Bakanlığı'nın 27 Ağustos'ta aldığı ve Kürtçe derslerini haftada 3 saatle sınırlandıran kararın ardından Kürtçe dil eğitimi verilmesi planlanan 938 okuldan 308'i Halep vilayetinde belirlendi. Suudi Arabistan Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçakları Yemen'de Husi yönetimi tarafından ele geçirilen stratejik liman kenti Moça'da bulunan havaalanına dönük 2 ayrı hava saldırısı düzenledi. İsrail ordusu Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'a ait olduğu belirtilen yeraltı tünelleri ve tahkimatlarını büyük miktarda patlayıcı kullanarak imha etti. Patlamanın ardından bölgede 4.1 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi. Kimliği belirsiz kişilerce kaçırıldıktan sonra katledilen Heseke Tugay'ı savaşçı Sipan Hizni'ye dair açıklama yapan Hesekeli yetkililer olayın bütün yönleriyle araştırıldığını söyledi. Güney Kore Dışişleri Bakanlığı, İran Dışişleri Bakanlığı ile Hürmüz Boğazı konusunda görüşme gerçekleştirdiğini duyurdu. Husilerin Yemen'de stratejik liman kenti Moça ve Babel Mendeb Boğazı'nı kontrol altına almasının ardından CENTCOM komutanı Brad Cooper, Suudi Arabistan'a geçti. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ın ABD Başkanı Donald Trump'ı arayarak Yemen'deki İran destekli Husilere saldırı düzenlemelerini istediğini ancak Trump'ın bu talebi reddettiği öne sürüldü.
Yaklaşık 4880 kilometre çapa sahip Merkür'ün milyarlarca yıllık soğuma sürecinde 23 kilometre küçüldüğü belirlendi. Günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Şimdilik hoşça kalın.

Demeşme abi xeyri veşi be goştere mayerciye. Ez delal. Eylül rocara roce enev. Reyna ma bi bername vaşti şeşima. Maşimadire meymane keşmey. Peyam vengu vaşti şanı xumadır. Pare bi kere ma piya bername ek bi kele cani. Viyayi şu kısey kardeş ma derbas bi kere. Ma bene vengeşima. Vaşti şeşima uma bi deyran şimadire. Xuvira mekere ma goştere bi kere ma veng radyoda bere tehet. Ey var baş kohtarın heja, eme bi bername vaşti şeşima, iro roya ine disa emli peşberi vene. Hun li kudere bin emji li vederine, jibo bername vaşti şeşima. Her kudiçe dengeme jihereme olandı de, dengeme digije amede, ji amede digije rihaye, ji rihaye diçe muşe, uji muşe haberdi de semsure. Hun dengeme ji radyoya venge bi frekansa notu pencan gohtar dikin. Hun dikarin ji hejmara 0532 489 7424 ande birya WhatsApp-e daxwaz û peyamên xwe bi merev bişînin. Û ji bîr nekin em bi hevdura werin li ser veşana veng radyoya em bi hevdura bin. Goştare mayerciye yeş, mama kotira goştar kene, şma seyine, başe, keyfe şma, hale şma, braşti, ez vaxta ku saate bena pancı şani, ez bawer ne kena ku bir siveng radyo u şma goştarane mayerciye yadır bi. Xuvira me kere reyna mavane, ma goştare bi kere, ma frekansane xuviyarın vire şma. Ahmet Nevayu 5 Raha #7.8 Merdin Nevayu 5 Muş Nevayu 6.5 Va vireşima debi Semsur Nevayu Hürev 5 Uşma eşkene bi numarayı mai WhatsApp ira 0500 Hiresudu 4809 704 204 Çarandaş ma vaştış ben gupeyamanı hu Şma eşkene madır para bir kere Goştere mayerciye, eka radyoy madde, nika sıra deyire defini dev, ma şmare reşavene, şma goştar vanane mare, deyire aram tigran, nave yaramın nar, ma piya goştari bir kere.

0: goştere ma yerciye ma reynaş madre ma re peyama bre şave veng berze ez bawer kena ku şma nuştişte ende neşkene nuştiş bre şave la ma şma ravane ki netene nuştiş ma işkene ma re vengi ke berze veng berze ma vengeşma piya akerin ma goştari bikerin ma banışma ma re çide İran şma vazene şma kotira ma re vengerzene Şma ma kotira goştari kene Raştiye zedere merak kena En zede kam ma kotira goştari keno Ez ne zana Ez amedra şmar şma, Ez amedra şmadır haberi dana Şma kotira mı goştari kene Reyna ez biyari vire şma Şma işkene numarayı ma evat sabira 05 hirisudu 4 hashtayunev Hevçay uçar Vistu çara Veng vaştı şu peyaman okuş ma işkene madır para bir kere hedi hedi peyamı vaştı şi yene mare eka yo peyamı ma esto ma bana mare kam için nuştu Bele gohtaren heja hedi hedi jmera peyam ten Anha yek peyamek heye jmera nivisan diye slav den başka batkaren radyoya veng Radyoya meya rengin, ez bawerim hun başın, ez bnevş. Lemerdin ediminim, hun dikarın strana rezan koç, keser adilemin, jibo kuremin, arjen ve bikin serkeftin. Emşi spasi yokajı, evala koya bnevş radikin, u ji halke merdin era, ji merdin e gohtar dike, em brasti pırke fwaş dibin ku hun ji çarp perçe velat me gohtar dikin, emşi ji boy kuretse u ji boy halke merdin e, u ji boy gohtarvanin aziz, emşi rezan koç keser adile min, ji boy te u malbata te u kuretse em dişeynin, kerem bikin em bi hevdura strana rezan koç gohtar bikin.
1: Ben eriyim malaketim, tam ete bankım. Muan kulüken her iyi hoşum, ona tedam.

Poşterim ayarcaya ma bade değiri rayna maşmadre. Rayna ma van hedi hedi peyame ma este yo peyame ma esto mare nuşto merhaba şmare. Merhaba. Ez Amedra gel raşma goştare kena kavet bo program meşma zaf ve şo devam bikere. Deyre Erhan Erdener Zircayiş Vazena Seba Hanım Eho Betül Vazena Azin Kaşma Goştari Kena Mazedder Aşmari Spas Kene Koşmama Goştari Kene Braşti Ma Bahtavari Umayke Ma Heskerdi Şimadri Kuma Eni Bernami Ma Piya Raverberin Mayke Sebede Hanım Ato Betül U Goştaran Hoyer Ciyaye Ma Deyre Erhan Erdener Zircayiş ma aneser ekranan oku ma ene deyir diyarışma kene ma piya kerem bir kere goştari bir kere.

0: Reklamlar.
1: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restoran, adres Dicle Kent Villaları, 252. Sokak, numara 19. Telefon 0533 968 2120.
2: Dicle Kent'te çocuklarınızın geleceğine ışık tutacak yepyeni bir eğitim yuvası açıldı. Lumi Kids Akademi, kreş ve gündüz bakım evi. Lumi Kids Akademi'de çocuklarımız sevgiyle büyüyor, keşfederek öğreniyor, özgüvenle gelişiyor. Yoğun İngilizce eğitimi, Cambridge sınavlarına yönelik eğitim yaklaşımı, yaş dönemine uygun gelişim ve eğitim programları, psikolojik danışmanlık ve rehberlik desteğiyle çocuklarımıza güçlü bir eğitim temeli sunuyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki her çocuk kendi ışığıyla parlar. Adres: Dicle Kent Villaları 250. Sokak, numara 35, Kayapınar, Diyarbakır.
3: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
0: Reklamları dinlediniz.
4: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
5: Gösterim ayarca yev heje marayneş madre demane reklamanra. Peyami mama va hedi hedi peyami ma este nakayo peyami ma ke esto. Nuştoş hemen maşmadre bu anın. Slav Urez, Veng Radio, Xabatkarin Veng Radio. Ez ji farkine dinivisinim, iro hem farkin, hem ji welat pırxem gine, ez ji...

Jibo dayıkan strana zinar sozdar lele dayı duhazım spas. Emci spasiye xadikin jibo farkine u jibo xalqe xa. Brasti emci per xamginin le emçiga xamgin binci emme hertim lisar lingabın. Em strana zinar sozdar lele dayı kerem bikin em bevdura

Beli gohdarin heja em disa buwera ne. Lele day jibo dayiken hejara me gohra were u jibo gohdarin aziz ra. Em disa bine birawe hundikarin ji hejmara 0532-478-724-24-ande Biriya WhatsApp-ı dahwaz peyam u denk hundikarin bimere bişeynin. Jibir ve nekin lisar veşana veng radyoye bin. Bu enviyajı bejin gohtarvanın heja ne bitene frekansan hundikarın ji Android telefonen hu aplikasyona Veng Radio hundayının ji ser Play Store'u App Store'u u jvederi un hemu bernameyin Veng Radio hundikarın bigijin lisar veşana Veng Radio'yu bin her tim Veng Radio gohtar bikin. Bele gohtarın heja, yek peyam ekme heye, nivisan diye. Merhaba, ez ji Merdine de nivisinim. Ez slavin xoy ji gele xoye bir rumetre dişeynim. Ez ji deste dayikan maç dikim, usuzrana cuvan hacu. Hatta berderi ji dayiken velatı xoyre dişeynim. Em ji spasiye xoy ji boy ve dikin, uj boy halkı Merdine dikin. Em ji dayiken ji deste dayike xwe maçı dikin disem dibêjin xwezil dayiken me bihuş buna nemriyana her tim bi merabana em strana civan hecu hate berderi ji bo ve u ji bo dayikan re em kerem bikin em bi hevdura gohtar bikin.

Veng Radyo Haber Merkezi'nden merhaba sevgili dinleyiciler. Günün öne çıkan gelişmeleriyle sizlerleyiz. Mebyader öncülüğünde farklı yer ve tarihlerde yaşamını yitirenler için düzenlenen anma programları Diyarbakır, Mersin, Adana, İstanbul ve Urfa'da devam ediyor. AKP Ankara Milletvekili Osman Gökçek, Türkiye Yüzyılı Buluşmaları programı kapsamında geldiği Diyarbakır'da gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Rudav'ın Kürtçe tabelalara yönelik sorusunu yanıtlayan Gökçek, "Kürtçe de bizim, Türkçe de bizim. Bu konuyla ilgili en ufak problemimiz yok." dedi. Ekrem İmamoğlu hakkında eski Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'nın şikayeti üzerine hakaret suçlamasıyla açılan ve iki kez beraat kararı çıkan davada İmamoğlu için 2 yıl 1 ay hapis cezası ve siyasi yasak kararı verildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmasında C31K adlı suç örgütüyle bağlantılı olduğu ve 3 ildeki okullara yönelik silahlı saldırı hazırlığına ilişkin paylaşımlar yaptığı değerlendirilen 19'lu çocuk 32 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara merkezli 22 ildeki operasyonda 27 kişi gözaltına alındı. Yeni Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Üsküdar Belediye Başkan Vekilliği seçimleri sonrası yaptığı açıklamalar nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında İstanbul Adliyesi'nde ifade verdi. Çelik, seçim sürecinde siyasi iradenin baskı, tehdit, teklif veya menfaat karşılığında değiştirilip değiştirilmediğinin araştırılmasını istedi. Gezi davası tutsaklarından Osman Kavala, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Büyük Daire'nin ihlal kararının ardından yeniden yargılama için mahkemeye başvurdu. Diyarbakır'da Rojda yakışıklıyı katleden Okay Gür ile kendisine yardım eden Barış ve Ömer Doğru'nun yargılandığı davanın ilk duruşması görüldü. Mahkeme, faillerin tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 7 Aralık'a erteledi. İskenderun Kadın Platformu Mesleki Eğitim Merkezi öğrencisi Mahir Buğra Karagön'ün 1 Mayıs'ta çalıştırıldığı iş yerinde elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirmesine ilişkin adalet çağrısı yaptı. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi'nin Ağustos ayı verilerine göre en az 226 işçi iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi. 2020 yılından bu yana Marmara Kapalı Cezaevinde tutsak edilen akademisyen Nuriye Gülmen, gönderdiği mektupta 30 yıllık tutsak Hüseyin Özarslan ve 20 yıllık tutsak Mehmet Akdemir'in 25 gündür açlık grevlerinde olduğunu belirterek, "Bu değerli insanların sesi olmanızı bekliyoruz." çağrısı yaptı. İki tutsağın durumlarının ağırlaşması üzerine Antalya R tipine sevk edildiği öğrenildi. İngiliz The Guardian gazetesi tarafından hazırlanan ve yönetmenliğini Oscar ödüllü Yuval Abraham ve Rachel Zorun yaptığı NASA belgeseli, gösterildiği 83. Venedik Uluslararası Film Festivali'nde 25 dakika boyunca ayakta alkışlanarak rekora imza attı. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü, küresel gıda fiyat endeksinin Ağustos 2026'da 133.3 puana ulaştığını ve Temmuz ayına göre %1.9 artış gösterdiğini açıkladı. Açıklamaya göre, geçtiğimiz yılın Ağustos ayına göre ise artış oranı %2.5 oldu. Husi yönetimi, Babel Mendeb Boğazı'nı tamamen kontrol altına aldıklarını duyurdu. Suriye Geçiş Hükümeti Eğitim Bakanlığı'nın 27 Ağustos'ta aldığı ve Kürtçe derslerini haftada 3 saatle sınırlandıran kararın ardından Kürtçe dil eğitimi verilmesi planlanan 938 okuldan 308'i Halep vilayetinde belirlendi. Suudi Arabistan Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçakları Yemen'de Husi yönetimi tarafından ele geçirilen stratejik liman kenti Moça'da bulunan havaalanına dönük 2 ayrı hava saldırısı düzenledi. İsrail ordusu Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'a ait olduğu belirtilen yeraltı tünelleri ve tahkimatlarını büyük miktarda patlayıcı kullanarak imha etti. Patlamanın ardından bölgede 4.1 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi. Kimliği belirsiz kişilerce kaçırıldıktan sonra katledilen Heseke Tugay'ı savaşçı Sipan Hizni'ye dair açıklama yapan Hesekeli yetkililer olayın bütün yönleriyle araştırıldığını söyledi. Güney Kore Dışişleri Bakanlığı, İran Dışişleri Bakanlığı ile Hürmüz Boğazı konusunda görüşme gerçekleştirdiğini duyurdu. Husilerin Yemen'de stratejik liman kenti Moça ve Babel Mendeb Boğazı'nı kontrol altına almasının ardından CENTCOM komutanı Brad Cooper, Suudi Arabistan'a geçti. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ın ABD Başkanı Donald Trump'ı arayarak Yemen'deki İran destekli Husilere saldırı düzenlemelerini istediğini ancak Trump'ın bu talebi reddettiği öne sürüldü.
Yaklaşık 4880 kilometre çapa sahip Merkür'ün milyarlarca yıllık soğuma sürecinde 23 kilometre küçüldüğü belirlendi. Günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Şimdilik hoşça kalın.

Xuşka mena Zeynep Naha strana Heme heci lori Anha hazır nene Dema ku hazır ben mecboy telexin Anha yek dengek meheye Emwi denge ji dikarin gohtar bikin Dura ji peyamek heye Emwi peyamek ji gohtar bikin Usa usa mi bername xa devam bikin

Bele gohdaren heja em disa biverane. Peyam ekme hebu eve ku Zeynep jimera nivisandi bu. Naha sitrana wi amadeye wi jime jihame heci lori khwastiye. Eme ji jiboy wi u jiboy keça wi. Eme sitrana heme heci pore delala min sore eme diyari wan bikin. Em behevdura gohdar bikin. Piştraji reklam were, piş reklam araji disa eme biverabin. Ne çinci ki? Li ser veşana Veng radyoya bin.

0: Reklamlar.
1: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi halkımız için halkımızla birlikte.
2: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim. 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
3: Toyota Professional hafif ticari araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota ProAce ailesi Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde.
4: Toyota ProAce ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
5: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21.
6: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tikra Mezopotamya mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya mutfağında. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
3: AdBlue, partikül EGR ve Stage 1 çözümleri için Diyarbakır'da tek adres. Arslan Auto Exhaust. Servisimizde kronik arızaları bitiriyor, aracınızın performansını zirveye taşıyoruz. Arslan Auto Exhaust adres: Urfa Bulvarı 3. Sanayi Sitesi, Diyarbakır. İletişim: 0530 735 3921.
7: Dicle Kent'te çocuklarınızın geleceğine ışık tutacak yepyeni bir eğitim yuvası açıldı. Lumi Kids Akademi, kreş ve gündüz bakım evi. Lumi Kids Akademi'de çocuklarımız sevgiyle büyüyor, keşfederek öğreniyor, özgüvenle gelişiyor. Yoğun İngilizce eğitimi, Cambridge sınavlarına yönelik eğitim yaklaşımı, yaş dönemine uygun gelişim ve eğitim programları, psikolojik danışmanlık ve rehberlik desteğiyle çocuklarımıza güçlü bir eğitim temeli sunuyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki her çocuk kendi ışığıyla parlar. Adres: Dicle Kent Villaları 250. Sokak, numara 35, Kayapınar, Diyarbakır.
0: Reklamları dinlediniz.
8: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
9: Gostarem ayarjaye badr reklamara marayna şmadre. Neha yo peyame maesto nushto merhaba şmare. Manaka harayde ma amedrashine çevlek. Ez deyir rençber aziz dilo dilo vazenan diyari zilkif u celal kenam. Mayke spasyane hoşmare kene u mavane zaf zedera baldari be avur mede telefona u goştariye veng radyoyu bikere. Kemere huy asayişike girebide u baldari be maspasyane hu kene. Mike Deire Rençber Aziz Dilo Dilo Diyari Şare Çöyle Girekene U Diyari Hevalan Etsoz Zilkifu Celal İrekene Goştare Ma Yo Peyame Mike Esto Eke Rençber Aziz Ra Deir Vaşto Ma Eke Bu Anın Dımara Ma Pia Deire Rençber Aziz Ma Goştare Bikere Nuşto Şane Ma Weşbe Ez Ma Moster Onida Ez Rençber Aziz Ra Yev Deir Vazena Ez Semede Xabatkaran Xabatkare Zuan U Radyo Vengra Kena Mike Spasiano Xuma Mamoster Unida Rekene Braşti Ez Dedera Bakhtavara Ku Mamoster Unida Roja Avlinira Ma Goştari Keno Her Roj Mare Peyamare Şaveno Mahivi Kene Ku Hatta Peyni Bernami Mare Anu Peyamare Şaveno Ma Pia Eka Deyire Rençber Aziz Dilo Dilo Ma Diyari Zilkif Celal u Mamoster Onida u ma goştaran xoy erciyan re u maşare çevli girekene de hayde kerem bikere mapya goştari bikere

goştere ma yerciye ma reyna şima dire ma biyarın vire şima numarayı vatsa biraz 05-4-8-9 hevçayı çarvist uçar raşma veng vaşti şu da fazanı xo peyamanı xoş maşkene madır pare bekere bele gohtarın heja emdisa binem birawe hundikarın ji hejmara 05-32-4-8-9-7-4-24-anze ji reya vatsa be da fazu peyamın xo denk hundikarın ji mera bişeynin Goştare ma, eka yo peya me ma esto, nuşto çağışma bıxeyr, ez zirife, amed raşma goştari kena, veşa neşma bıxeyr, veşi bo, ez kelame, koma amed, hoy memo, diyari biray xo Mehmet, hapishane xar, peti tipe fede, diyari e, u girtiyan, u peşkeşvan, u xabatiyan veng radyo, u goştaran kena, xavet bo. Zirife ma ketore spasyan xo kene, ma bawer kene ko eko girtigeh te o gorojek özgür be ma be ene ma este ma be ene bawer kene o ma kelame koma Ahmet hoy hoy memo ma diyari Brighton Mehmet kene marayna spasyane kutore kene ma piya goştari bir kere.

Boşlara mai erciye marayna şma dre hedi hedi mayene peyni bername ho. Ben guvaşlı şu da xaz eşma esteyse mare ekayra bire şave ma yine pare bikere. Ekayo peyame ma esto nuşto Evar baş delale u gohdaren veng radyo es samet ez u keça xo delila em dire de ne u bu gohdar dikin sıtran adı dore da peşi ji keça xo ra paşe ji gohdaren gohdaran re diyari dikim spas em ji spasi xo ji keke samet ra dikin u em ji boy te u keça te u ji boy gohdar vanan ji Mehmet adlı denge dilemin em peşkeşe ve dikin em behevdura gohdar bikin.

0: Reklamlar. AdBlue, Partikül EGR ve Stage 1 çözümleri için Diyarbakır'da tek adres. Arslan Auto Exhaust. Servisimizde kronik arızaları bitiriyor, aracınızın performansını zirveye taşıyoruz. Arslan Auto Exhaust adres, Urfa Bulvarı 3. Sanayi Sitesi Diyarbakır. İletişim 0530 735 3921.
1: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restorant. Adres Dicle Kent Villaları. 252. Sokak numara 19. Telefon 0533 968 2120.
2: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
0: Reklamları dinlediniz.
3: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
0: Radyo Wing. Radyo Wing.

0: Reklamlar. AdBlue, Partikül EGR ve Stage 1 çözümleri için Diyarbakır'da tek adres. Arslan Auto Exos. Servisimizde kronik arızaları bitiriyor, aracınızın performansını zirveye taşıyoruz. Arslan Auto Exos adres, Urfa Bulvarı 3. Sanayi Sitesi Diyarbakır. İletişim 0530 735 3921.
1: Dicle Kent'te çocuklarınızın geleceğine ışık tutacak yepyeni bir eğitim yuvası açıldı. Lumi Kids Akademi, kreş ve gündüz bakım evi. Lumi Kids Akademi'de çocuklarımız sevgiyle büyüyor, keşfederek öğreniyor, özgüvenle gelişiyor. Yoğun İngilizce eğitimi, Cambridge sınavlarına yönelik eğitim yaklaşımı, yaş dönemine uygun gelişim ve eğitim programları, psikolojik danışmanlık ve rehberlik desteğiyle çocuklarımıza güçlü bir eğitim temeli sunuyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki her çocuk kendi ışığıyla parlar. Adres: Dicle Kent Villaları 250. Sokak, numara 35, Kayapınar, Diyarbakır. Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tikra Mezopotamya mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya mutfağında. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
2: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
3: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için halkımızla birlikte.
0: Reklamları dinlediniz.
4: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Tam kazandırır.
0: Radyo Veng. Veng Radyo iOS ve Android mobil uygulamasını indirip dünyanın her yerinden radyomuzu dinleyebilirsiniz. Radyo Veng.

0: bir yeniden iletimdir.
1: Dünyanın farklı coğrafyalarından yükselen ezgiler, kimi zaman bir dağ köyünün türküsü, kimi zaman bir çöl rüzgarının sesi olur, kimi zaman da göçebe ezgiler. Her ritim bizi uzaklara götürürken aslında ortak köklerimizi hatırlatır. Bu programda sınırları yıkan melodilerle insanlığın kalbine dokunan etnik müziklerin büyülü yolculuğuna davetlisiniz. Göçebe Ezgiler programı her hafta Venk Radyo'da sizlerle. Göçebe Ezgiler programı başlıyor. Merhabalar, merhaba sevgili Venk Radyo dinleyicilerimiz. Bizleri her nerede dinliyorsanız buradan kucak dolusu sevgiler gönderiyoruz size. Göçebe Ezgiler'de ben Sarı ile birliktesiniz. Sizler için her hafta olduğu gibi bu hafta da dünyanın dört bir yanından şarkılar derledim. Geçen hafta daha çok kaybolma yüz tutmuş diller üzerine yapmıştık bu programı. Bu hafta biraz daha ağırlıklı olarak kendi sevdiğim şarkılara ağırlık vermeye çalıştım izninizle. İlk olarak Göçebe Ezgiler'de Orta Doğu ve Kuzey Afrika'nın o kadim ve köklü müzik geleneğinden bir şarkıyla başlayacağız. Mikrofonumuzda Faslı Cemal Stilitim var ve şarkısı Hobilak, aslında daha çok bildiğimiz adıyla Ahvak olacak birazdan. Aslında bu eser Mısır müziğinin efsanevi ismi Abdülhalim Hafız'a ait ve bu şarkı o kadar çok sanatçı seslendiriyor ki sevilen bilinen şarkılardan bir tanesi. Şarkının anlamı Arapça bir şarkı, çevirisi seni seviyorum, yaklaşık olarak seni seviyorum anlamına geliyor. Geleneksel enstrümanların eşlik ettiği bu eseri ne zaman dinlese insan kendini geçmiş yüzyılların o hüzünlü ve derin aşk hikayelerinin tam ortasında buluyor. Sanatçının sesindeki o buğulu ve içten tonla insanı coğrafyanın tarihsel yalnızlığıyla yüzleştiriyor sanki. Aşkın en saf ve yalın halini anlatan bu parça, duyguları, şiiri ve aşkı Arapça ile kalbimizin derinliklerini işletecek. Cemal Slit'in Hobilak, yani Ahbak şarkısı sizlerle.

Evet sevgili Living Radyo dinleyicileri, radyolarını yeni açanlar için Göçebe Ezgiler'desiniz. Ben Sariye ile Dünya Müziklerini dinliyorsunuz. Arapça bir ezgiyle başladık. Ahvak şarkısı bilinen eski şarkılardan bir tanesiydi. Yine aslında çok bildiğimiz, çok yakın olduğumuz seslerden bir tanesi var. Erivan'ın o tarihi taş sokaklarında zamansız bir bahar akşamı aslında çalacağımız şarkı. Ermeni müziğinin en zarif buluşmalarından birini çalacağım. Ruben Hakverdiyan ve Lilith Pipoyan'ın unutulmaz bir çalışması. Arayım Sohak, yani ey gel bülbülüm ya da gel ey bülbülüm olarak çevriliyor. Şarkıda bir tarafta gitarıyla Ruben Hakverdiyan var. Ermeni modern bard müziğinin o sokak kokan, biraz hırpalanmış ama hayatı ve insanı çok seven tok sesi. Diğer tarafta ise Lilith Pipoyan, mimar ruhlu, o ortaçağ ezgilerini ya da halk şiirlerini alıp bugüne adeta masalsı bir tülle taşıyan duru bir vokal, duru bir ses Lilith'te. Biri sokağın inatçı ve gerçekçi yüzünü getiriyor masaya, diğeri ise en saf estetiği. Bunların birlikte yaptığı bir çalışma şarkımızda. Şarkıda dendiği gibi, sevgili gel, ben kalbimi sana bırakıyorum. Çiçeklerle yüklenmiş bahçem, gel. Bu iki farklı dünyanın sesi birleştiğinde de ortada geride sadece zamansız bir kucaklaşma kalıyor diyelim. Ruben Hakverdiyan'ın gitarı ve Lilith Pipoyan'ın sesiyle Arayım Sohak sizlerle olacak. Bu şarkımızı şu an bizi Konya'dan dinleyen sevgili Agit ve Mehmet Şirin'e armağan ediyorum. Sevgiler gönderiyorum buradan da. Ve şarkımız sizlerle.

Ermeni bir şarkıyla devam ettik. Sırada 20. yüzyılın ortalarına, Paris'ten meşhur Montmartre tepelerine ve ressamların, yazarların, sanatçıların paylaştığı özgür ama yoksul bohem hayatına gideceğiz. Efsanevi şanson sanatçısı Charles Aznavour'un 65 yılında seslendirdiği zamansız eseri La Bohème bizlerle olacak. Bu şarkıyı her dinlediğimde içimi geçmişe, yok olan o eski sokaklara ve bir daha geri gelmeyecek o güzel günlere dair telafisi imkansız bir özlem kaplıyor. Charles Aznavour'da Montmartre'daki o fakir ama sanat dolu gençlik yıllarına bir nevi ağıt yakıyor sanki bu şarkıyla da. Sanatın, aşkın ve telafisi olmayan o büyük nostaljinin öyküsünü şanson kültürünün ana vatanı olan Fransızca kelimelerle anlatıyor. Önünde bir mikrofon, elinde beyaz bir mendille, yaşayarak söylediği siyah bir beyaz bir kliple anlatıyor bu şarkıyı. Charles Aznavour olacak bizlerle, La Bohème sizlerle sevgili dinleyiciler.

Fransızca bir şarkıyla devam ettik. Charles Aznavour'dan geldi La Bohème. Gerçekten çok sevdiğim, beni dinlendiren şarkılardan bir tanesiydi. Sırada yine çok sevdiğim sanatçı var ki eminim birçoğunuz da bu sanatçıyı biliyor musunuzdur, mutlaka dinlemişsinizdir. Onun çalmaya başladığı anda tüm mekan ve zaman algısını silen bir sesi var. Yine John Baez'den bahsediyorum ve hafızalara kazınan bir şarkısı Dona Dona var. Şarkıyla ilgili birçok gene anlatı var ama en bilinenlerden bir tanesi işte 40'lı yıllarda Yiddish tiyatrosu için yazılmış bir halk şarkısı olduğu söyleniyor. Şarkının içeriğine, sözlerine baktığınızda aslında sade anlatılmak istenen bir sözleri var ama içeriğine baktığınızda asıl anlatılmak istenen kısmı çok çok sarsıcı. İçeriğine bakıyorsunuz, pazara doğru giden bir arabanın arkasında ya da bir trenin içerisinde bir buzağıdan bahsediyor ve onun karşısında gökyüzünde süzülen kaygısız bir kırlangıç arasındaki tezatlık anlatılıyor. Pazar yerine götürülen buzağı kaderine boyun eğen ve nereye gittiği bilinmeyen çaresizliği simgeliyor. Gökte özgürce uçan kırlangıç ise tam anlamıyla özgürlüğün metaforu şarkıda. Şarkı bilinenler temalardan bir tanesi de buzağlar kolayca işte bağlanıyor, kesiliyor. Nedenini bile bilmiyor ama kim özgürlüğe değer veriyorsa kırlangıç gibi uçmayı öğrenmesi gerekiyor ve bunun için çabalamayı öğrenmesi gerekiyor. Tabii şarkının sözleri böyleyken asıl anlattığı kısım ya da anlattığı düşünülen kısım bir soykırım üzerinden gidiyor. Trenlere doldurulup da bir katliama götürülen insanların hikayesini anlatıyor. O yaşadığı acıları, çaresizliğin gölgesini, o soykırımın dışa vurumu olarak yorumluyor şarkı. 60 yıllarında yayımlanan ve ilk stüdyoda bu albüme yer veren John Baez, eser İngilizce'ye uyarlıyor, o şekilde seslendiriyor ve ondan sonra da o saf, o berrak ki sopranodur kendisi aynı zamanda akustik gitarıyla bu şarkıyı yorumlaması bir anda 60'larda bir protest gençlik hareketinin hatta insan hakları savunucularının, özgürlük mücadelesi verenlerin dillerinden düşürmediği şarkılardan birisi oluyor. O günden sonra bu şarkı dünyanın dört bir yanında otoritelerin bağlayıcı kurallarına karşı beyin özgürlük arayışına simgeler hale geliyor. Biraz uzattım farkındayım ama gerçekten içeriğine özellikle de değer veriyorum. John Baez'e çok değer veriyorum. Dona Dona şarkısı çok yaşlanmış şu aralar ama hala güzel sesiyle konserlerde, şarkılarda söylemişti bir ara. John Baez, Dona Dona şarkısı sizlerle.

0: Evet sevgili Venk Radyo dinleyicileri, Göçe Bezgiler'de ben Sarı Aylasınız. John Baez'den dinledik Dona Dona şarkısı ve şimdi sırada kısa bir reklam aramız var. Aradan sonra Göçe Bezgiler'de farklı dillerde, farklı kültürlerde şarkılarla sizlerin karşısında olacağız. Bizden ayrılmayın, bekliyoruz.
1: Reklamlar. Toyota Professional hafif ticari araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota ProAce ailesi Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde. Toyota ProAce ailesi bambaşka
2: yere taşır. Toyota. Dicle Kent'te çocuklarınızın geleceğine ışık tutacak yepyeni bir eğitim yuvası açıldı. Lumi Kids Akademi, kreş ve gündüz bakım evi. Lumi Kids Akademi'de çocuklarımız sevgiyle büyüyor, keşfederek öğreniyor, özgüvenle gelişiyor. Yoğun İngilizce eğitimi, Cambridge sınavlarına yönelik eğitim yaklaşımı, yaş dönemine uygun gelişim ve eğitim programları, psikolojik danışmanlık ve rehberlik desteğiyle çocuklarımıza güçlü bir eğitim temeli sunuyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki her çocuk kendi ışığıyla parlar. Adres: Dicle Kent Villaları 250. Sokak, numara 35, Kayapınar, Diyarbakır.
3: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim, 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
4: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor.

0: için 0530 735 3921.
1: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

Evet sevgili Venk Radyo dinleyicileri, Göçebe Ezgiler'de şimdi İber Yarımadası'nın o derin folklorlarına gideceğiz. Antik ve modern tınılarını harmanlayan bir grup var Radyo Tarifa ve onun sevdiğim eserlerinden bir tanesi Ramo Verde var sırada. Grup Endülüs müziğini, Seferat, Mağrip, Orta Doğu melodilerini alıyor, kendi özgün tarzlarıyla harmanlayıp tekrardan sunuyor. Çalacağımız şarkı Ramo Verde'nin anlamı da yeşil dal, yaklaşık olarak yeşil dal anlamına geliyor. Bu eser İspanya'nın iç kesimlerine ait çok eski bir Kastilya geleneksel halk şarkısı. Şarkının sözleri doğanın uyanışını, aşkın saflığını ve geleneksel İspanyol köy yaşamının ritmini anlatıyor, ritmini taşıyor. Dinlerken o Akdeniz'in sıcak topraklarını, insanların doğayla olan kopmaz bağını içinde hissettiriyor insana. Geçmişin anonim ezgilerini modern dünyaya taşıyan bu büyüleyici yolculuk, Radyo Tarifa'nın Ramo Verde şarkısıyla sizlerle.

Radyo Tarifa'dan dinledik Ramo Verde şarkısını. İspanyol bir şarkı, daha doğrusu Kastilya geleneksel bir halk şarkısıydı. Şimdi çok sevdiğim bir ses, ruhun dinlendi.

Diren, mistik ve zamansız bir ezgi var sırada. Dünyaca ünlü Katalan arpist ve soprano Ariana Saval'dan dinleyeceğiz. Alusila Melody şarkısı ile bizlerle olacak. Şarkının ismi işte melodiyi yumuşatır ya da güzelleştirir anlamına geliyor. Müziğin o evrensel, yüksel bir şifa kaynağı olduğunu anlatan bu beste. Benim için de tam bir içe dönüş ve arınma seansı gibi çok sevdiğim bir ses zaten. Ara ara dinlediğim şarkılardan da bir tanesi. Müthiş dinlendirici bir yönü de var. Hem sanatçının zarafetinin o sanata kattığı o büyüleyici gücü sesinde, arp çalışında da hissedebiliyorsunuz zaten. İnsan ruhunu adeta göklere yükselten mistik felsefe, sanat Sanatçının özgün yorumuyla hem Katalanca ve İngilizce sözlerin kusursuz uyumuyla sizlerle olacak. Ariana Saval, Adı Suyla Melodi.

Evet sevgili Venk Radyo dinleyicileri, Göçebe Ezgiler'desiniz. Yavaş yavaş programımızın sonuna geliyoruz. Birçok dilden, kültürden şarkılarla sizlerin karşısında olduk. Şimdi yakın bir yerdeyiz. Şiirin, felsefenin, derin halk ezgilerinin ülkesi olan İran'a gideceğiz. Klasik İran müziğinin ve folklorun önemli temsilcilerinden biri var sırada, Minu Cavan. Geleneksel bir parça seslendirecek birazdan. Hey Yar, Hey Yar. İran kültüründe kadının sesinin, varlığının ve müzikal üretiminin tarih boyunca ne kadar sansürlendiğini, ne kadar zorlu yollardan geçtiklerini biliyoruz. Birçok kadının sürgün hayatı yaşadığını, kadın sanatçının yaşadığını biliyoruz. Bu yüzden de Mino Cavan'ın bu özgür ve asil sesini ne zaman duysam, İçimde o bir kadının sanatsal varoluş mücadelesine karşı derin bir saygı duruşu oluyor ki İran'daki birçok kadın için de aynı şekilde. Şarkı da İran'ın geleneksel o köy yaşantısını, bir yere duyulan samimi hasretini anlatıyor. Coğrafyanın tüm zorluklarına rağmen hiç susmayan bu ses, kulaklarımıza bir şiir gibi akan, ruhu okşayan Farsça dilinde bir şarkıyla hayat bulacak. Minu Cavan'dan geliyor Hey Yar, Hey Yar sizlerle.

Minu Cavan'dan parça bir şarkıyla devam ettik, Hey Yer Hey Yer diye. Şimdi bir sanatçımız var, Danit, ve büyüleyici bir eseri Quattro Vientos var, yani dört rüzgar anlamına geliyor. Danit müziği doğanın kalbinden, yerli halkların geleneklerinden ve ekolojik farkındalıklarını alan, dünyayı ve insan ruhunu iyileştirmeye amaçlayan bir sanatçı. Quattro Vientos şarkısının yapısı da tam bu felsefeyi anlatıyor. Şarkı adını doğanın dört temel elementine yön veren dört ana rüzgardan alıyor ve her kıtada bizi farklı bir coğrafi hafızaya götürüyor. Dağdan gelen rüzgar bize berraklığı getir. Denizden gelen rüzgar bize özgürlüğü getir. Çölü aşarak gelen rüzgar bize sessizliği getir. Ormandan gelen rüzgar bize hafızayı getir diye şarkının sözleri çevriliyor ve şarkı boyunca yenilenen nakaratlarda hepimizi bir araya çağırıyor. Vuela, vuela, vuela diye. Yani uç, uç, bizimle birlikte uç diye. Şarkı dinleyeni yormayan, insanı meditatif bir dinginliğe ve içsel bir yolculuğa davet eden akustik bir döngü üzerine kuruluyor. Gün o yorgun saatlerinde zihnimizi boşaltmak, biraz olsun nefes almak istiyorsanız Danit ile Quattro Vientos sizlerle olacak.

Vanity dinledik. Quattro Vientos şarkısıyla bizlerleydi. Şimdi bazen gün boyunca maruz kaldığımız o kadar çok gürültü, o kadar çok yapay ses oluyor ki bazen sade, sessiz bir ya da sade, duru bir ses duymak istiyorsunuz. Son olarak tam böyle bir şarkıyı çalacağım sizlere. Yunanistan o çağdaş müzik sahnesinin en kıymetli isimlerinden bir tanesi gelecek. Lizita Kalimeri ve onun sesinden dinleyeceğimiz Salome şarkısı bizlerle olacak. Sanatçı da öyle popüler sahnelerin süsü püsü yok. Stüdyoda o yankı efektleriyle ya da büyütülmüş devasa vokalleri de çok duymuyorsunuz. Kalimeri Yunanistan'ın geleneksel şehir müziğiyle köklerine bağlı halk ezgilerini en saf, en sade haliyle söyleyen bir yorumcu. Sesi o kadar doğal ki sanki karşınızda oturuyor da sizinle konuşuyormuş gibi şarkı söylüyor ya da öyle hissettiriyor. Salome şarkısı da bu karakterin ya da bu tarzın en net duyulduğu şarkılardan bir tanesi. Arkada akustik gitarın ve geleneksel Ege enstrümanlarını yormayan, akıp giden bir ritmi var. Şarkıda günün yorgun saatinde insana iyi gelen bir tempoyla ilerlerken ben de vedamı etmek istiyorum. Bugün de Göçebe Ezgilerin sonuna geldik sevgili dinleyicilerimiz. Ben Sarıya ile dünyanın dört bir yanından topladığım şarkılarla sizlerin karşısında olmaya çalıştım. Hafta yine farklı diller, kültürler, kimliklerin şarkıları ve sesleriyle karşınızda olunca dek hoşça kalın diyorum. Lizita Kalimeri Salome şarkısıyla sizlerle olacak.

0: Reklamlar.
1: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'da sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restoran, adres Dicle Kent Villaları, 252. Sokak, numara 19. Telefon 0533 968 2120.
2: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
3: AdBlue, Partikül EGR ve Stage 1 çözümleri için Diyarbakır'da tek adres. Arslan Auto Exhaust. Servisimizde kronik arızaları bitiriyor, aracınızın performansını zirveye taşıyoruz. Arslan Auto Exhaust adres, Urfa Bulvarı 3. Sanayi Sitesi Diyarbakır. İletişim 0530 735 3921.
4: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi halkımız için halkımızla birlikte.
1: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
0: Reklamları dinlediniz. Radyo Wave.

0: Toyota Professional hafif ticari araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota ProAce ailesi Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde. Toyota ProAce ailesi bambaşka
1: yere taşır. Toyota. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi halkımız için halkımızla birlikte.
0: AdBlue, Partikül EGR ve Stage 1 çözümleri için Diyarbakır'da tek adres. Arslan Auto Exhaust. Servisimizde kronik arızaları bitiriyor, aracınızın performansını zirveye taşıyoruz. Arslan Auto Exhaust adres, Urfa Bulvarı 3. Sanayi Sitesi Diyarbakır. İletişim 0530 735 3921.
2: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
3: Reklamları dinlediniz. Radyo Wenk. Radyo Wenk.

0: Tanıtıcı reklam.
1: AdBlue, Partikül EGR ve Stage 1 çözümleri için Diyarbakır'da tek adres. Arslan Auto Exhaust. Servisimizde kronik arızaları bitiriyor, aracınızın performansını zirveye taşıyoruz. Arslan Auto Exhaust adres, Urfa Bulvarı 3. Sanayi Sitesi Diyarbakır. İletişim 0530 735 3921.
0: Tanıtıcı reklam.

0: tanıtıcı reklam.
1: AdBlue, partikül EGR ve Stage 1 çözümleri için Diyarbakır'da tek adres. Arslan Auto Exos. Servisimizde kronik arızaları bitiriyor, aracınızın performansını zirveye taşıyoruz. Arslan Auto Exos adres, Urfa Bulvarı 3. Sanayi Sitesi Diyarbakır. İletişim 0530 735 3921.
0: Tanıtıcı reklam.
2: Radyo Wave.

0: Radyo Veng.
1: Çocuksun sen. Dünyanın dışına atılmış bir adımdın sen. Ömrümüzse karşılıksız sorulardı hepsi bu. Şu samanyolu, hani avuçlarından dökülen kum taneleri var ya, onlardan birindeyim. Yeni bir yolculuğa çıkıyorum, kar yağıyor. Bir aşk tipiye tutuluyor daha ilk dönemeçte. Çocuksun sen, sesindeki tipiye tutulduğum. Dönüşen ve suya dönüşen sorular soruyorsun. Sesin bir çağlayan olup dolduruyor uçurumlarımı. Kötü bir anlatıcıyım oysa ben. Ve ne zaman birisi adres sorsa önce silaha davranıyorum. Kekemeyim, en az kasabalı aşklar kadar mahcup. Ve üzgün kentler arıyorum ayrılıklar için. Bir yanlışlığım bu dünyada en az senin kadar. Ve sen kendi küllerini savuruyorsun dağa taşa. Bir daha doğmamak için. Doğmak diyorsun ölümlülerin işi. Bir de mutlu olanların. Onların hep bir öyküsü olur ve yaşarlar. Bırakıp gidemezler alıştıkları ne varsa. Çocuksun sen. Ben ayrılıkta imdası bozulan. Susan bir çocuktan daha büyük bir tehdit ne olabilir? Sorumun karşılığını bilmiyor kimse. Kötü bir anlatıcıyım oysa ben. Ve ne zaman bir kaza olsa adı aşk oluyor artık. Aşksa dünyanın çoktan unuttuğu bir tansık. Seni bekliyorum orada, o kirlenen ütopyada. Kirpiklerime düşüyorsun bir çiğ damlası olarak. Yumuyorum gözlerimi, göz kapaklarımın içindesin. Sonsuz bir uykuya dalıyorum sonra ve sen hiç büyümüyorsun artık. İyi ki büyümüyorsun. Adınla başlıyorum her şiire ve her mısrada esirgiyensin, bağışlayansın. Biat ediyorum. Çocuksun sen ve bu dünya sana göre değil. Çocuksun sen, sesinin çağlayanına düştüm. Bir çiçeğe tutuldum düşerken, oradayım hala. Sallanıp durmaktayım, bir saatin sarkacı nasıl gidip geliyor, gidip geliyorsa öyle. Zaman benim işte, nesneleşiyor tüm anlar. Dursam ölürüm, paramparça olur dünya. Çocuksun sen, sesinin çağlayanına düştüğüm. Uçurum diyordun. Bir aşk uçurum özlemidir. Bırakıyorum öyleyse kendimi sesinin boşluğuna. Tutunabileceğim tüm umutları görmeyeyim için gözlerimi bağlıyorum geceyi mendil yaparak. Gözlerim bir yerlerde daha bağlanmıştı. Bunu unutmuyorum, unutmuyorum, unutmuyorum hiç. Bir rüzgar esse ellerin fesleğen kokuyor. Kırlangıçlar konuyor alnına akşamüstleri. Bu yüzden bir kanat sesiyim yamaçlarda. Üzgün bir erguvan ağacıyla konuşuyorum. Ayrılığın zorlaştığı yerdeyim ve dalgınlığım bir mülteci hüznüne dönüyor artık bu kentte. Çocuksun sen, alnına kırlangıçlar konan. Bir bulutun peşine takılıp gittiğimiz yer, okyanus diyelim istersen ya da sen söyle. Batık bir gemiyim orada, seni bekliyorum. Upuzun bir sessizliğim fırtınalar patlarken. Gövdem köle tacirlerinin barut yanıkları içinde ve gittikçe acıtıyor yaralarımı tuzlusun. Çocuksun sen, büyümek yakışmazdı hiç. Gülüşünün kokusuyla yeşerdi bir elma ağacı. Soluğunun elma kokması bundandı belki. Bir elma kokusuna tutundum düşerken. Sallanıp durmaktayım, bir saatin sarkacı nasıl gidip geliyor, gidip geliyorsa öyle. Çocuksun sen.

0: Hasretinden prangalar eskittim. Seni anlatabilmek seni iyi çocuklara, kahramanlara seni anlatabilmek seni namussuza haldan bilmez kahpe yalana ard arda kaç zemheri kurt uyur kuş uyur zindan uyurdu dışarıda gürül gürül akan bir dünya bir ben uyumadım kaç leylim bahar hasretinden prangalar eskittim saçlarına kan gülleri takayım bir o yana bir bu yana seni bağırabilsem seni dipsiz kuyulara akan yıldıza bir kibrit çöpüne varana okyanusun en ıssız dalgasına düşmüş bir kibrit çöpüne yitirmiş tılsımını ilk sevmelerin yitirmiş öpücükleri payı yok apansız inen akşamdan bir kadeh bir cigara dalıp gidene seni anlatabilsem seni yokluğun cehennemin öbür adıdır üşüyorum kapama gözlerim
1: Radyo Veng Radyo Veng

hadi bu mos mer ekibi damane romi alwan yakra merane şüre hadi şkira danzda aşağıdaki sahneye sel kabza şüre hanı

ah Dayka alid gu alila wa Dayka da bishenge da dev gel ya Gudursi aşuanu bekhvana rim yeseri çiyal Tedgu da ye evi cum evi şah da vazir polmoz Evi bishamu da bu dara çınare Şorra giri serserimi dara çınare Erdu asma behevra hejiyan Evi şahimi zanim

bak Dayka Ali Rugu Ali Lama Dayka da bir şenge da dev gel ya Bir siyah şuman o bak Vala rengi seri çiğay Ben godayı Ezi çuma bir şah da vazip olmaz Evi bir şamı da bu dara çınarek Şura giri serserimi dara çınarek Erdo asma behevra heci Evi çakımı zanimi

0: Radyo Veng. Veng Radyo iOS ve Android mobil uygulamasını indirip dünyanın her yerinden radyomuzu dinleyebilirsiniz.
1: Ez ne garibe ve ahime. Birati jihev parin ahi dest bedike. Kohun mi nas nekin ve kes ve nas nekin.

Bo aşitiye, bo dostaniye, bratiye, piştgiriye, bara gaynim bistrenin.

Radyo Veng. Veng Radyo iOS ve Android mobil uygulamasını indirip dünyanın her yerinden radyomuzu dinleyebilirsiniz. Radyo